kaldırma. Giderim buralardan bir pantolon, bir ceket. Sen aldırma. Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et. Anan senin, anan yarın, baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz et sevgi yalan.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime. Çift kişilik yatak benim neyime.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini, hepsini hep kaybettim. Şimdi kendimden geri ne kaldı, ne kaldı?

başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Cihancığım, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İştahancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Alfa.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni.

O zaman ya ateşsin ya külüm, ya ölümsün ya düğün, ya yüzümsün ya hüznüm, ama ne olur.

Seninki aşk değil, seninki gönül oyunu. Şu halime baksana, seninki sevgi değil, seninki aşk değil.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Yoksun artık, çok mu korkuttum? Şarkılar yarım kokunu unuttu.

der. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

alabilirim. Toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gittiği yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok öyle

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Denizin en güçlü sesi Radyo Sahil.

kuşacak. Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu, sevgilim.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

önce yüz düşer, sonra söz düşer, en son aşk düşer yere. Ayıma hep kış düşer, arasam belki yaz düşer, aramam ama ben yine de. Önce yüz düşer, sonra söz düşer, en son aşk düşer.

istersin ama dönemezsin. Eğer ben seni affetsem, geceler seni affetmez. Gözyaşlarım affetmez, gururum seni affetmez. Sen kesip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez. Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Bu kan.

olsun, al beni de yak bari. Zaten biliyorsun sen.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres

0: hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta. Reklamlar bitti.
2: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seni.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

ellerimi uzatıyorum. Sen bu karanlık, bu gürültü içinde

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil,
4: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
6: Bakıyorum ama yok.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Çok özledim.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti.
3: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklamlar bitti.
4: Nefesin en güçlü sesi.
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.

arkanı dön ve sakın, sakın bakma geriye. Acı çek.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size radyo sahilin renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güne güzel bir şekilde başlangıç yapmışsınızdır. Efendim ilk saatimizi en göze döner restoran sponsorluğunda açıyorum. İdo Tatlı Ses'te programımızı açtık. Hemen selamlarımızı gönderip yayın akışımıza geçmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün magazin günü, birbirinden farklı magazin haberlerine bakacağım. Bakalım ünlüler camiasına neler olacak.

olmuş, neler bitmiş bu hafta. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde beni dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, devlet memurlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik edenlere de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman Özlem'le Rengarenk'te ben Özlem Körpe, En Gözde Döner restoran sponsorunda magazin köşemi açıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: mamacita.
1: Efendim, ilk saatimizi En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde Döner Restoran'da tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarası, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Yusuf Güney'le dönüş yaptık. Bu şarkı sonrası magazin haberlerimize geçiş yapacağız. Bu arada programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Sinazap.
1: Efendim, ünlü oyuncudan sevindiren dönüş, 11 ay sonra yeniden setlerde demişler. Geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan 11 aylık aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu yeni projesiyle setlere dönüş yaptı demişler. Çok çok çok mutlu oldum. Rabbim bir daha da yaşatmasın. Gerçekten zor bir hastalık. Evet, sonunda hani karaciğer kendini yenileyebilen bir organımız ama yine de iyi bakmamız lazım bütün vücudumuza. Rabbim bir daha yaşatmasın, kimseye de böyle bir şey yaşatmasın tabii ki. Vücudumuza, kendimize, sağlığımıza iyi bakalım. Gittiği zaman geri kolay kolay gelmiyor. O yüzden bu beden bize emanet ve bu emanete de iyi bakmamız gerekiyor. Hem kendimiz açısından hem de dediğim gibi emanet olan bir şeye, hani biri bize bir şey emanet ettiği zaman nasıl bakarız? Gözümüz gibi korur kollarız değil mi? Aynı şekilde bu vücudumuzla bize emanet iyi bakmamız gerekiyor. Ünlüler tabii bu konuda biraz daha dikkatsiz oluyorlar. Ama yine de çok şükür sağlığına kavuşmuş ve ekranlarında gerçekten sevilen bir yüzüydü. O özellikle komedi dizilerinde. Merak ediyorum yeni projesini, bakalım hangi projeyle karşımızda, hangi karakterde çıkacak. Mahzun Kırmızıgül radyolarınızda olacak. Magazin haberlerimize devam edeceğiz, bir yere ayrılmayın.

Efendim, magazin haberlerimizle devam ediyoruz. Bazı sahneleriyle olay olan bir oyuncumuz var. Çocukluğundan beri oyunculuk yapan. Şimdi tam detaya giremiyorum buradan. Kızılcık Şerbeti'nde rol alacakmış. Ayrılık Rüzgarları'nın estiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıracak yeni oyuncu netleşmiş. Sezon finalinde veda eden Selin Türkmen'in yerine kadroya Asena Keskinci dahil olacakmış. Valla iyice dizinin haşatını çıkarttılar. Çünkü saçmalamaya başladılar. Yani şimdi bu oyuncuyu Allah aşkına o malum diziden sonra Kızılcık Şerbeti'nde nereye oturtacaklar? Yani insanların aklına baktığı zaman farklı şeyler gelecek. Zaten zannediyorum ki Evrim Alasyalı'yla şu an diğer Ömer karakterini canlandıran Barış Bey'di galiba. Soyadı aklıma gelmiyor. İkisi dışında eski kadrodan kimse kalmadı diye biliyorum. Çok şükür ki Nilay karakteri de artık diziden ayrıldı dediler. Gerçi işin aslı nedir ne değildir bilmiyorum ama kadroyu darmadağın ettiler, senaryoyu mahvettiler. Hadi yine iyi kötü izleniliyordu ama şu an artık bütün oyuncuların yerli bir olması bambaşka bir dizi olacak herhalde. Bence ismini de değiştirseler iyi olur. Çünkü Kızılcık Şerbeti ile alakası kalmadı. Yeni bir isim, Kızılcık Şerbeti, hani böyle parantez içinde aşkın intikamı gibi bir şey olabilir mesela. Bakalım neler karşılayacak ama ben bu kız geldikten sonra, Asena Keskinci geldikten sonra izlemeye devam eder miyim bilemiyorum. Çünkü aklıma ister istemez başka şeyler gelecek ve benim gibi bir sürü izleyiciyi kaçıracaklarını düşünüyorum. Allah'a şükürler olsun, güzel diziler başladı. Umuyorum onlar yaz sezonu olarak kalmaz, yeni sezonda da devam eder. Bir iki tane dizi var, oldukça da güzel reyting alıyorlar. Bu iki dizinin, o iki dizinin devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç tane de geçen sezon başlayan güzel diziler var. Kızılcık Şerbeti olmasa da olur artık. Esas şeyi merakla bekliyorum. Kadro mükemmel, tuzlu kahve. Komedi, romantik komedi olacak. Kadrodaki oyuncular muhteşem. Umuyorum bir an evvel başlar çünkü gülmeye de oldukça ihtiyacımız var. Soner Sarıkabadayı ile devam edeceğiz. Sonrasında ilk saatimiz bitmek üzere. En Gözle Döner restoran sponsorluğunda ilk saatimizi birazdan bitirip reklamlara geçeceğiz.

Efendim ilk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda kapatacağız. En Gözle Döner restoranda kebap ve döner çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese. Peynir tatlısı ikramları da devam ediyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz En Gözle Döner restoranda kullanabilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarası, aynı zamanda hem rezervasyon yaptırır hem de bulunduğunuz her yere paket servis seçeneğini bu numaradan gerçekleştirebilirsiniz. Reklamlara gitmeden önce Zerrin Özer dinleyeceğiz. Zerrin Özer'den sonra reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel.

0: güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
5: Körfez'in tam güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: olsun.
1: Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. Bu arada aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve tüm radyo sahil dinleyenlerine armağan ediyorum. Magazin haberlerimizle devam edeceğiz. Sponsorlarımızla devam edeceğiz. Bakalım Ünlüler Camiası'nda bu hafta neler çıkacak karşımıza. Yeni sezon yavaş yavaş başlamak üzere olduğu için muhtemelen dizilerle alakalı haberler çıkacaktır diye düşünüyorum. Siz şarkıyı dinlerken ben de şöyle birazcık magazin haberlerini

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirim bulunuyor. Ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi tavsiye ediyorum. Zira çok güzel kampanyalar, uygun fiyata altın takılar, aksesuarlar hep storylerinde öncelikle paylaşılıyor. Bazen hafta sonuna denk geliyor, ben göremiyorum ya da yayın bittikten sonrasında paylaşıyorlar. Kısa bir süre olduğu için sizlere iletemiyorum. O yüzden sizler takip ederseniz daha iyi olur. Şimdi Burak Bulut, İrem Derici alev alev diyecek. Magazin haberlerimizde de devam edeceğiz.

Efendim, magazin haberlerimize devam ediyoruz. Ünlü çift kuralları böyle çiğnedi demişler. Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar. Yaz aylarını Çeşme'de geçiren Can Bonomo ve Öykü Karayel önceki gün Alaçatı'da objektiflere yakalanmış. Çiftin motosiklet yolculuğu dikkat çekmiş. Herhangi bir koruyucu ekipman olmadan yolculuk yapan çiftin büyük bir aracın hemen önünde ilerlediği anlar objektiflere yansıdı. Alaçatı'daki motosiklet yolculuğunda güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesi dikkat çekmiş. Şöyle tarif edebilirim sizlere. Hani motosikletlerin yanında böyle bir cep gibi bir bölüm oluyor. Yine tekerlekli, içine birinin oturduğu böyle. Hani ekstradan takılıyor ya. O şekilde bir sistemle yolculuk yapmışlar. Arkasında da tır vardı. Tehlikeli mi? Ben zaten motorları, şimdi bana kızacaksınız belki ama baştan aşağı çok tehlikeli buluyorum. Yani nasıl söylesem size? Görünmeyebiliyorlar. Kör noktaya çok denk geliyorlar ve fark ettiyseniz son dönemlerde özellikle çok fazla motor kazaları gündeme gelmekte. Çok fazla motor kazası yaşanmakta maalesef ki. Hani evet, araçla da kaza yapılıyor. Allah tabii ki kimseye kaza bela vermesin. O çok ayrı bir şey. Araçla da oluyor evet, ama aracın yine bir güvenliği oluyor. Hani motor bana çok güvenliksiz geliyor. Yani en ufak bir şeyde Allah korusun geri dönüşü olamayabiliyor çoğu zamanda. Hani arabada kurtulma ihtimalin daha yüksek. Tabii Allah bilir, onu biz bilemeyiz ama motor çok tehlikeli geliyor bana. Gençlerimizi şu motor sevdasından vazgeçirsek çok çok çok güzel olacak. Zira başkasının hayatını da tehlikeye atabiliyorlar, kendi hayatını da tehlikeye atıyorlar. O yüzden şu motor sevdasından vaz mı geçsek acaba? Ben oldum olası çocukluğumdan beri motorlardan çok korkarım. Hayatımda bir kere binmişliğim var, babamın arkasında. Yetmişti bana yani, ilk ve son oldu. Hiçbir motor merakım olmadı. Kaldı ki mesela annem de abim binmek istediği zaman abime izin vermezdi. Hiçbir zaman bizim eve sonrasında motor girmedi. O yüzden ya motorlular için ayrı bir bölüm olması lazım yolda. Evet, şehir içlerinde var ama ana yolla ya çıkmaları yasak olacak ya da ana yolda da ayrı bir bölmeleri olmaları gerekiyor ki sürücülerde de hani hatan olmasa da çok kötü sonuçlar olabiliyor. Nazan Öncel benim için ne yapardın diyecek. Sonrasında 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Make-up.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti.
4: Aralarda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, magazin haberleriyle devam ediyoruz. Murat Övünç'ün dört koruma ile sahneye çıktığı görüntü tartışma yaratmış. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övünç, Antalya'da sahne aldığı mekandaki koruma ordusuyla dikkat çekti. Etrafını saran dört iri yarı korumayla sahneye ilerleyen Övünç'ün o anları sosyal medyada alay konusu olmuş. Valla ben geçen bu konu üzerine arkadaşlarımızla normal kendi aramızda sohbet ettik. Korumayla dolaşan insanların kendine güveni yoktur ya da bir şeyler yapmıştır ki korumayla dolaşıyordur. Misal şimdi hani bu siyasi ya da herhangi bir şey söz konusu değil. Mesela atıyorum bizim belediye başkanımız halkla iç içe. Koruma vesaire ben çevresinde görmedim. Belki sivil olarak vardır ama hiç dikkatimi çekmedi. Halkla iç içe, halkla, çocuklarla, kadınlarla, adamlarla devamlı sohbet halinde. Mesela dikkat edin konser bitiminde. Tek tek orada denk geldiği herkese sohbet ediyor. Bir istekleri olup olmadığını soruyor. Şimdi bizim başkanımız da Serkan Acar da oldukça görünen bir insan, tanınan bir insan. Belediye başkanı 14. yılı. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor iken yani bazı böyle bu tarz insanların bu şekilde gezmesi çok enteresan ve komik oluyor. Ve ben hep şuna inanıyorum. Koruma ordusuyla gezenlerde kesin vardır bir şeyler, bir düşmanı, bir şeyi. İnsanlar durduk yere düşman kazanmazlar. Doğru yolda olan sanatçılar da mesela, diğer sanatçılar da, evet onların da yanlarında belki olabilir ama insanlarla temas. Mesela Tarkan, bütün hayranlarıyla göz temasında bulunuyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Gibi örnek sanatçılarımız var iken sanatçı bile olmayan insanların bu şekilde, bilemiyorum ya valla, bana da enteresan geldi açıkçası. Şimdi kızacaksınız ama yani bu tarz insanların da insanlar neyini popüler bulup da seviyor onu da anlamış değilim. Nil Kara İbrahimgil, İstanbul sen benden misin diyecek.

Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağız. 12 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra saatlerimiz 13'ü gösterene dek ben buralarda olmaya devam edeceğim. Yani reklam sonrası 3. saatimizde devam edeceğiz. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla da yapılmış işbirlikleri bulunmakta. Sosyal medya hesaplarını takip edin, storylerini takip edin. Çünkü çok güzel kampanyalar sizlerle oluyor sosyal medyada. Derya Ulu, hadi çal diyecek. Sonrasında 12 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, yepyeni bir mekan açılmak üzere bu cumartesi start verecek. Kozbeyli Köyü'nde Reva Vela Restaurant sizlerle beraber olacak. Çok güzel, şahane bir manzarası olan bir mekandan bahsediyorum size. Hasan Usta'yı biliyorsunuzdur. Hasan Usta'nın ellerinden çıkan Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Reva Vela Restaurant'ta sizlerle buluşacak. Hem bu eşsiz lezzetleri deneyimlerken eşsiz manzarası eşliğinde huzurda bulacaksınız. Bitti mi bitmedi sürpriz sanatçılar ile eğlencenin en üst noktalarına da ulaşacaksınız. Sürpriz sanatçılarla eğlence sizlerle olacak. Yani mekanda huzur, eğlence, manzara, lezzet her şeyden önemlisi sizlerle olacak. Ben daha sakin bir yapıya sahibim. Şöyle, hafta sonuna keyifli başlamak istiyorum diyenlere de hafta sonu cumartesi ve pazar yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltısı o eşsiz manzara eşliğinde sizlerle olacak. Şimdiden bence gideceğiniz tarihleri ayarlayın ve rezervasyon için arayabilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da açılıyor bu güzel mekan. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35. 0532 741 54 35 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları, Reva Vela Restaurant yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Bence sosyal medya hesabını şöyle bir inceleyin çünkü açılışı özel kampanyayı orada hemen duyurdular. Yolculuğumuza Tarkan'la devam edeceğiz. Aşk diyecek. Magazin haberlerimize de kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz bu arada. Bilginiz olsun, bir yere ayrılmayın.

Efendim şimdi Simge sahnede çiçek açmış, cesur tarzını görenlerin aklı başından gitmiş. Hemen şöyle haberin detayına bakalım. Simge sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının çiçek detaylı kombini iddialı görüntüsüyle öne çıktı demişler. Özel hayatındaki gelişmelerin ardından sahne çalışmalarına devam eden Simge, bu kez tercih ettiği kostümle adından söz ettirdi. Çiçek detaylı dantel bitkisiyle sahneye çıkan bikinisiyle sahneye çıkan şarkıcı renkli ve iddialı tarzıyla beğeni toplamış. Valla ben daha açıklarını gördüm. Simge daha usturuplu bile kalıyor diğerlerinin yanında bence. Tabii bu da normal değil ama diğer sanatçılara, daha doğrusu diğer şarkıcılara bakacak olursak bayağı usturuplu kalmış bulunmakta. Hazır Simge'den bahsettik. Bir de şarkısından çalmasak olmazdı. As bayrakları diyecek. Programımız yepyeni sponsorumuz olan Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

0: Sahin.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Özlemle Rengarenk devam ediyor. Rengarenk.

ben onca teri. Efendim son dönemece girmiş bulunmaktayız. Manifest daha iyi diyecek. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam.

Efendim, yepyeni firma Kozbeyli Köyü'nde açılıyor 21 Ağustos'ta, yani bu cumartesi. Çok güzel bir mekanın açılışı olacak ve eşsiz yöresel lezzetler burada olacak. Sürpriz sanatçılar burada olacak. Müthiş yine yöresel ürünlerden oluşan hafta sonu kahvaltısı burada olacak. Eğlence, huzur, lezzet hepsi bir arada. Reva Valley Restaurant faaliyete geçmesine şurada birkaç gün kaldı. Kozbeyli Köyü'nde, Kozbeyli Küme Evlerinde No 619'da bulunuyor. Rezervasyon için numara 0532 741 5435. Instagram adresleri Reva Valley Restaurant. Hasan Usta lezzetleriyle sizlerle olacak. Yolculuğumuza Ecem Uma ile devam ediyoruz. Bir yandan da son ana kadar tabii ki magazin haberlerimize devam edeceğiz.

Efendim, Tarık Mengüç ile haberimiz var. Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli olmuş. Apandis şüphesiyle gittiği hastanede bağırsağında kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Tarık Mengüç günlerdir endişeyle beklediği patoloji sonucunu almış, kitlenin temiz çıkmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ünlü sanatçı sevinç gözyaşlarına boğulmuş. Şimdi kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki zor bir süreç. O dönemde bile, yani sonucu beklediği dönemde, her ne kadar temiz çıksa dahi sonuç, o insanın ömründen ömür gidiyor maalesef. Ama çok şükür ki herhangi bir şey risk konusu değil. Yine de tabii ki o yaşamış olduğu psikolojik stres insanı mahvediyor. Umuyorum tez zamanda sağlığına kavuşur ve çok sevindim sonuçların temiz çıkmasına. Çünkü o kadar çok alıştık ki bu kötü hastalığa, artık böyle 10 kişinin 5'i, eskiden daha nadirdi ama şu an o kadar çok yaygınlaştı ki insan ister istemez tabii ki tereddüt ediyor, korkuyor ve bir türlü çaresi de bulunamadı. Enteresan bir şekilde çoğu hastalığın bir şekilde çaresi bulundu ama bu hastalığın çaresi pek bulunamadı. Tabii ki hastalığın nerede, vücudun neresinde olduğuna da bağlı ama maalesef ki işte biliyorsunuz. O yüzden sevindim böyle bir şeyi yaşamamasına ve temiz sonuçlar çıkmasına. Bu tarz sonuçları bekleyen herkesin sonuçları tertemiz çıkar inşallah. Rabbim kimseyi bu tarz şüphesiyle bile yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir süreç. Şimdi Tarık Mengüç'ten çalmak istemedim şarkı. Onun yerine genç nesillerden olan oğlu Baran Mengüç şarkısı dinleyelim istedim. Zaten Tarık Mengüç şarkılarını ezbere biliyoruz. Biraz da yeni genç nesile şans vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok da güzel söylemiş. Babasının yolundan oldukça güzel ilerleyecek belli ki.

Efendim, Muhtemel Aşk dizisinin oyuncularından Erkin Koç'la ilgili bir haberle döndüm. Erkin Koç, geçmişte oynadığı her bir karakterin önüne kendi kişiliğinin geçmemesi için bilinçli olarak gizemli bir duruş sergilediğini belirten ünlü oyuncu, artık bu kuralı bozduğunu itiraf etmiş. Ben hep şeye inanmıştım, ekini mümkün olduğunca gizlemeliyim. Gizlemeliyim ki karakterler arasındaki fark ortaya çıksın, spektrum iyice genişlesin. Ekini geride tutmamın, o gizemin oyunculuk kariyerime iyi olabileceğine dair inancım vardı. Ama sosyal medya evrildi, toplum evrildi. Sosyal medyada yoksan artık ölü gibisin, yokmuşsun gibi. Ve ben ölmek için çok gencim. O yüzden karar verdim. Hayatımı açacağım, kendimi açacağım. İçimden nasıl geliyorsa öyle davranacağım demiş. Daha az düşünüyorum, daha az plan yapmaya, çok hesap kitap yapmamaya çalışıyorum. Neysem o oldum. Görünürlük, neyi ne kadar paylaştığın senin becerilerinden daha kıymetli şu an. Bunu anladım ve maalesef kabul etmek zorundayım demiş. O kadar haklı ki, gerçekten çok haklı. Çünkü şöyle bir şey söz konusu. İnsanlar eskiden sosyal medya yokken sanatçılar sanatlarıyla gündeme gelirdi, sanatlarıyla anılırdı. Şu an kim nerede ne yapmış, neler paylaşmış hayatında, onlarla anılıyorlar. İnsanlar merak ediyor yaşantılarını. Artık normal zamanda da herkes özel hayatını sosyal medyaya çok fazla döktüğü için haliyle şarkıcıların ya da sanatçıların bu şekilde kendini geri planda tutmasına anlam veremiyorlar. Açıkçası ben de çok fazla özel hayatın ortalığa saçılması taraftarı değilim. Evet, ben de paylaşım yapıyorum. Evet, ben de günlük hayatımdan kesitler paylaşıyorum ama ailemle ilgili şeyleri paylaşmamaya çalışıyorum. Özelimle ilgili, özel hayatımla ilgili şeyleri geri planda tutmaya çalışıyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla aile yaşantımızı ortalığa dökmemekte fayda var. Tabii ki gittiğimiz yerleri, deneyimlerimizi ya da ne bileyim belki birkaç komik an olabilir. Onlar evet tamam ama aile ilişkilerinin çok özel boyutta paylaşılması taraftarı değilim. Bizim jenerasyon zamanı sanatçılara da artık ayak uydurmaya çalışıyor. Önemli olan yine gizliliği bir tık koruyarak ayak uydurmakta. Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Yepyeni bir firma açılıyor. Çok güzel bir restoran açılacak cumartesi günü. Buradan ben de dilimin döndüğünce sizlere tarif etmeye çalışıyorum. Yarın günlerden nostalji günümüz. Birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek bizlere. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil tam 95'te.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bin kere otur kalbimin üzerine, öyle kalan aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: sarhoşum, sarhoş.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yıpranmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Özlemim nesin? Sen acı, sen tatlı, günlerimde nesin? Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 00. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hiç haber vermeden gidilir mi bedenden? Ne diye bu acelen? Gözlerin bakmıyor, dudağın konuşmuyor, öpmüyor resminden.

acelen. Gözlerin bakmıyor, dudağın konuşmuyor, öpmüyor.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
0: tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namütenayi Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Sezen Aksu ile yaptık. Şanıma inanma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Özgünle devam ediyoruz aşık. Hoş geldiniz.

0: yazmaz.
1: Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı.
0: Garibim keşke ve helalim.
1: Hoppa.
0: Dola sen boynuma devalim.
1: Efendim hayırlı uğurlu olsun. İlk akıllı telefon 30 yaşına girdi.
0: Bağrında güzelim.
1: Hayatımızın bela ile buluştuğu an... Teknoloji dünyası bugün ceplerimizde taşıdığımız süper bilgisayarların atası kabul edilen efsanevi bir cihazın 30. yaşını kutluyor. 30 yıl önce bugün. Henüz akıllı telefon kavramının telaffuz dahi edilmediği 1996 yılında Finlandiyalı teknoloji devi Nokia tarafından piyasaya sürülen Nokia 9000 Communicator. Mobil iletişimde sınırları baştan çizmişti. Biz o zamanlar tuşlu telefon falan kullanıyorduk ya. Hatta 96 yılında ben hiçbirini kullanamıyordum mesela. Ana 96 yılı. Liseden mezun olduğum yıl. Hey gidi hey daha o zaman şeydi yani çok üst düzey abilerde cep telefonu oluyordu. Bir de onlarda şey vardı o zamanlar hatırlıyorsunuz değil mi? O cep telefonu mutlaka gösterilecek yolda. Hepsi de böyle senet falan işleri yapıyor.

Yani şey senet derken işte tamam oraya sen imza at, bankaya havaleye geç. Telefon şu şekilde tutuluyordu. Şimdi normal tutuyoruz değil mi? Hatta kulaklık falan kullanıyoruz rahat olsun diye. Hayır, o zamanlar öyle değildi. O zaman telefonla konuşurken dirsek efendim göğüsten 90 derece açılır. Yani göğüsle paralel olarak açılır. Paralel halde düşün. Hani dirsek mesela kollarını birleştir. Bak tarif edeyim ben sana, o yıllarda cep telefonu nasıl kullanılıyordu. Kollarını birleştir. Şöyle yukarı doğru, beline doğru ellerini çek, tamam mı? Dirsekler böyle arkaya veya öne değil, yana doğru açılsın dirsekler. Heh, yana doğru açılmışken sağ elini kullanıyorsun diyelim. Dirsek o açıda, yani belinde elin, dirsek açıldı sağa doğru. Aynı şekilde dirsek kalıyor, hiçbir şekilde oynamıyorsun. Elini kulağına doğru götür, telefon tutuyormuşsun gibi. Tamam mı? O dirsek açı ama o açıyı kaybetme. Telefonun da bir açısı vardı. Normal kulağına da yiyorsun işte böyle ağzına yakıp antrenip konuşuyorsun değil mi? Öyle değil. Telefonun kulak kısmı, yani kulakta kısmı, evet kulakta çünkü duyman gerekiyor ama o ayızda şey kısmı işte, yani mikrofon kısmı diyeyim ben ona, alt tarafı tamamıyla dirsekle paralel derecede. Az önceki paralel değil mi? Aynı, o da öyle. Yani 50 metre öteden gelen birisi senin cep telefonu olduğunu, senin bir cep telefonun olduğunu görmesi gerekiyordu. O yıllar böyle oluyordu bu işler. Şimdi değişti tabii. Şimdi tabii yine var, yok değil. Hani telefonun markası ne kadar iyiyse, ne kadar yeniyse masada durma açısı şimdi o derece değişiyor ama o yıllarda öyle. Zaten kullanılan birkaç model var. Onlar mutlaka gösteriliyordu yani. Hepsi de çok önemli işler peşinde koşan abilerdi. Bak o zamanlar bu adamlar akıllı telefon çıkartmış. Bizim haberimiz yok. Tam 30 yıl önce Finlandiyalı teknoloji devi Nokia dönemi için tamamen devrim niteliğinde olan ve birçok kişi tarafından tarihin ilk akıllı telefonu olarak kabul edilen en ikonik cihazlarından birini, Nokia 9000 komünikatörü piyasaya sürdü. Bak bende yok yani, benim şeyde yok. Hafızada yok bu telefon. Komünikatör Mart 1996'da Almanya'da efendim. Teknoloji fuarında tanıtıldı ve 5 ay sonra 15 Ağustos'ta satışa sunuldu. Bu tarih Amerikalı teknoloji devi Apple'ın ilk iPhone'u piyasaya sürerek cep telefonu pazarını tamamen değiştirmesinden tam 11 yıl öncesine denk geliyor. Özellikle iş insanları ve yöneticiler için tasarlanan cihaz 4 santimetrelik kalınlığında ve 4 santimetre kalınlığında ve neredeyse 400 gram ağırlığındaydı. Fiyatı ise orta segment bir kişisel bilgisayarla aynıydı. Yani dönemin parasıyla yaklaşık 10 bin Finlandiya markı, günümüzün değeriyle yaklaşık 2200 euro ya da 2550 dolar falan demiş. Fiyat böyle. Nokia komünikatörü arka cepteki ofis sloganıyla pazarladı. Cihaz faks ve elektronik posta göndermeye, entegre modemi sayesinde internete bağlanmaya, oğlum o zaman daha biz interneti bilmiyoruz bile doğru düzgün ya. Ve elektronik tablo, dijital ajanda, kelime işlemci gibi bir bilgisayardaki temel uygulamalara çalışmaya olanak tanıyordu. Katlanabilir tasarımı sayesinde telefon tam donanımlı bir klavye, 4.5 inçlik tek renkli monokrom bir ekrana ve ana uygulamalara doğrudan erişim sağlayan özel tuşlara sahip mini bilgisayara dönüşebiliyorlar. Tabii dokunmatik değil tabii, yani tuşlarla, o zamanlar tuşlarlaydı. Neyse, ondan sonra iş büyüdü biliyorsunuz. Hey gidi hey. Ondan sonra iPhone'lar çıktı. Asıl onlarla başladı hani akıllı telefonlar. Bunu, tabii bu da yine akıllı telefon denir buna ama o kimsenin bundan pek haberi yoktu. O zamanlar şeyler falan vardı değil mi? Ericsson mu? Onlar falan vardı öyle. Ne günlerdi be. Hepsi antenli. Benim ilk cep telefonum antensizdi mesela. İlk antensiz telefon da oydu. Benim Panasonic'in bir modeli var. Çok güzel modeldi ama ve titreşimliydi yani. Öyle titreşim özel bir şeydi yani o. Sonra bir daha işte telefonlar akıllandıkça biz aklımızı onlara teslim etmeye başladık. Şimdi de maalesef onların esiri olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Yani onlar olmadan olmuyor hayatımızda. Artık işin gerçeği bu. Hani ben kullanmıyorum, ben uzak duruyorum, mecbur kalmıyorum. Var mı? Onlar falan işin yalan tarafı tabii. Artık bütün hayatımızı telefonlara, tabletlere endekslemiş durumdayız ne yazık ki.

0: Radyonuzdaydı. Efendim çarşı pazar karışsın mı? İster misiniz? Bir gerginlik yaratalım mı? Taburanıza geldi mi? Bakın. Oo, çok riskli bir konu. Efendim telefonu ters çeviriyorsa dikkat denmiş. Ver gerilim müziği ver. Ver oradan Kurtlar Vadisi cenderesini ver. Ver bir şeyler oradan ver. Efendim ilişkileri sessizce bitiren mikro aldatma tehlikesi. Dındırı dındırı dın. Geleneksel sadakatsizlik anlayışını değiştiren mikro aldatma çiftler arasındaki güveni sessizce yok ediyor. Bakın günümüz ilişkilerinde sadakatsizlik kavramı alışılagelmiş sınırların dışına çıkarak çok daha karmaşık ve örtülü bir boyuta taşındı. Sadakatsizlik de dijitalleşti. Artık bir ilişkinin sarsılması için mutlaka fiziksel bir temas veya büyük bir gizli yaşam gerekmiyor. Bence önceden de illaki fiziksel temas olmasına gerek yoktu. Yani bir ilişkinin neydi? Sarsılması için. Tamam günümüzde hani sosyal medyası bilmem nesi iletişim falan filan diyorsun. Eskiden de bunlar sosyal medya olmadan oluyordu. Hani kimsenin belki bundan haberi yok. Bir şey yapmaktan bahsetmiyorum bakın. Bunu söyleyelim de. Hani hayatında biri var ama başkasına ilgi duyuyorsun. Yani sadece şey, sadece ilgi duyuyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Bir şeyin olduğu yok. Bu da esasında güveni sarsar yani. Çiftler arasındaki güven bağını zedeleyen ve geleneksel aldatma kalıplarına uymadığı için sıklıkla göz ardı edilen bu durum uzmanlar tarafından mikro aldatma olarak adlandırılıyor. Mikro aldatma efendim kişinin mevcut partneri dışındaki bir bireye karşı beslediği duygusal, zihinsel veya dijital düzeydeki gizli ilgiyi ifade eder. Bu davranışları ilk bakışta masum bir arkadaşlık veya zararsız bir etkileşim gibi görünse de lan yürü git. etkileşim gibi görünse diyor temelinde gizlilik, flörtöz niyet ve partnerden saklama arzusu barındırır diyor. Doğru o kadar hani şeyse, hani o kadar dediğin gibi masum bir durumsa niye bunu gizlemeye ihtiyacı duyuyorsunuz bana? Değil mi ya bir şey yoksa gizlenecek de bir şey yoktur. Efendim bakınız dijital dünyadaki kolay ulaşılabilirlik bu tür davranışların yaygınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ancak görmezden gelinen bazı belirgin işaretler şunlardır. Sosyal medyada gizli etkileşimler diyor mesela. Ama bu çok ayıp bak. Partnerden saklayarak eski sevgiliye veya ilgi duyulan kişilere mesaj atmak. Abi hala mesela şu eski sevgiliye atılan mesajı ben anlamıyorum. Yani onun adı o zaman eski sevgili değil ki eskimemiş sevgili. Çok, hakikaten çok. Yani böyle bir durum varsa arkadaş niye o zaman ayrılıyorsun? Niye o zaman başka birine hayat? Böyle sorduğun zaman çok böyle şey arabesk cevaplar geliyor da geç onları. Hikayelerine sürekli yanıt vermek. Alevler kalbi. Veya gönderilerini gizlice takip etmek demiş. O zaman hani eski sevgiline bunu yapıyorsan yeni sevgiline yazık yani. Yeni sevgilin tamamıyla kullanılıyor burada ya. Kusura bakmasın kimse de ben böyle düşünüyorum yani. Hani hala aklın eskisindeyse yenisiyle ne yapıyorsun? Yani niye yenisi olmasına gerek yok o zaman? Anlatmaya çalıştım o. İlişki durumunu maskelemek demiş. Nasıl yani? Dışarıda veya dijital mecralarda hayatında biri yokmuş gibi davranmak, partnerin varlığını dilde ve davranışta geçiştirmek. Herhangi mesela şey partnerle herhangi bir fotoğraf konmaması. Hani böyle herhangi bir yorum falan olmaması. Duygusal sığınak ar arayışı. Ney? Ar mı? İlişkide yaşanan problemleri partnerle çözmek yerine karşı cinsten bir başkasına anlatıp onunla duygusal bir yakınlık ve bağ kurmak. Tabii bunun gittiği yer belli. Evladım bir dur.
1: Sevdin de mi?
0: Böyle olduğu zaman bu işin gittiği yer belli yani. Telefon ve bildirim gizleme. İşte bu önemli. Biz bu konuda da mesela WhatsApp'ı çok uyarıyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Bak hani otomatik silme falan filan yap bir şeyler diye. Hani bildirimlerle ilgili falan biz çok teklif ilettik buradan yayından ama bunu sağ olsun WhatsApp hiç şey yapmıyor yani, hiç önemsemedi yani. Bak, telefonu sürekli ekranı kapalı tutmak, şifreleri aniden değiştirmek veya gelen mesajları partnerin yanında açmaktan kaçınmak. Gerçi bu çok eski bir taktik artık. Bu günümüzde çok rahat halledilebiliyor bu. Yani telefonların bildirim ayarları falan var. Yani bazı bildirimleri kapatıyorsun hani ne bileyim gel görünmesin falan diye. İlişkiyi kıyaslama ve fantezi demiş mesela. Partneri sürekli olarak çevredeki veya dijitaldeki belirli bir kişiyle kıyaslamak. Zihinsel olarak o kişiyle yakınlaşma hayalleri kurmak. Zaten bir ilişkide kıyaslama varsa o ilişki bitmiştir. Bu evlilik de olsa aynısı. Flört yani sevgililik diyelim neyse artık. Onda da aynısı. Yani bir kıyas varsa hani partneriniz sizi başkalarıyla kıyaslıyorsa işte şunun gibi olamanı falan veya siz aynısını yapıyorsanız o ilişki bitmiştir. Neden tehlikeli bir yıkıcıdır diyorlar. Hepsi sıkıntılı. Daha nedeni mi var bunun iki saattir? Mikro aldatmanın en tehlikeli yanı belirsizliğidir. Sınırların nerede başlayıp nerede bittiği net olmadığı için mağdur olan taraf durumdan rahatsızlığını dile getirdiğinde genellikle aşırı tepki veriyorsun. Ya o benim arkadaşım. Bırak. Aşırı tepki veriyorsun. Sadece arkadaşlık veya kıskançlık krizine giriyorsun gibi savunmalarla karşılaşılır. Sadece arkadaşız. Ben... Hep magazin rejonları bunlar. Magazin dünyası rejonları. Ancak bu durum zamanla partnerin kendi hislerinden ve öz saygısından şüphe etmesine yol açar. Ağır bir güven erozyonu yaratan bu küçük adımlar engellenmediği takdirde zamanla büyük duygusal ve fiziksel aldatmalara dönüşme potansiyeli taşır demiş. İlişkiyi bu sessiz tehlikeden korumak için ne yapmalı? Bir defa şu var. Bu sessiz tehlike denilen yere sen yolu çevirdiysen... Senin ilişki esaslı bitmiş. Bak ben sana söyleyeyim. Hiç böyle bir ne yapmalı falan. Ne demiş mesela ne yapmalı diyor. İlişkilerde dürüstlük ve sınır belirleme mikro aldatma riskini ortadan kaldıran en güçlü kalkandır. Çiftlerin şu adımları atması faydalı olacaktır diyor. Sınırları açıkça koyun. Sizin ve partneriniz için neyin kabul edilebilir, neyin sadakatsizlik sayıldığını baştan net bir şekilde tanımlayın. Bak fotoğraf beğenebilirsin ama mesaj... mesaj atmak olmaz. Şeffaflığı ilke edinin diyor. Partnerin bunu görseydi ne hissederdi sorusunu kendinize sormak doğru davranışı bulmanın en kestirme yoludur. Tabii soruyu bu şekilde sormayın. Hani partnerin bunu görseydi ne hissederdi değil. Partnerin bunu yapsaydı ben görseydim. Yani doğru soru bu. Sorunları iletişimle çözün demiş. İlişkinizdeki ilgi eksikliğini veya duygusal boşlukları dışarıda aramak yerine... Partnerinizle doğrudan paylaşarak çözüm yolları arayın demiş. Evet, dışarıda arandırmaya başlandığı anda o gidişat zaten iyi bir gidişat değil. Hani onun bir daha dönüşü yok yani şey yok. Hani sen kimse duymadan diyelim her şeyden vazgeçin tekrar normal edin dönemezsin artık yani o. Hele bir de karşı tarafa da akla şöyle bir şüphe düştüğü zaman o kurt şüphe dediğimiz kurt düştüğü zaman... Ondan bir daha bir şey bekleme yani. O kurt dolaşa dolaşa o beyni sömürür. En temizi böyle bir duruma giriyorsan oturup temiz temiz ilişkiyi bitirmek kardeşim. En temizi bu. Bitirmiyorsan da yani o da sen yani...

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

yangınlar radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uşak, Can radyonuzdayım, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve dur ihtar... Oo efendim, Türk insanının trafikle imtihanı devam ediyor. Dur ihtarına uymadı, alkol metreyi de üflemedi. Sen şimdi yanmadın mı? Neydi öyle bir şey? Efendim, Eskişehir'de dur ihtarına uymayan ve alkol metreye üflemeyi reddeden, hem de ehliyetsiz sürücüye 550 bin lira para cezası uygulandı. Az bile, az bile. Bak, bir, dur ihtarına uymuyorsun. İki, alkol metreyi üflemiyorsun belli. Yani bir insan niye alkol metreyi üflemek istemez? Az çok tahmin ediyorsunuz. Bir de ehliyet de yok zaten. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyonet dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir de hala şu çılgınlığı yapmayın efendim. Biri size dur diyorsa, yani bir polis size dur diyorsa, dur. Hani eskiden, yıllar önce belki böyle kaçışlar olabiliyordu. Tamam, eyvallah. Ama günümüzde o an kaçsan bile sen kaçtığını sanıyorsun. Her taraf kamera. Yani seni şak diye buluyorlar, zaten gerek yok. Hani o aksiyona gerek yok. Boşuna zaman kaybı, artı ceza katlanıyor. Yani çünkü kaçamazsın. Yok öyle bir şey. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyonet dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü FG polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Banka bildirimleri coşmuştur. Hesabınızdan şu kadar para çekildi, bu kadar. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü alkol metreyi üflemeyi reddetti. Artık ne olacağını sanıyorsa sonunda, hani nasıl mesela yırtacak mı, sen ne düşünüyor o an? Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Ehliyeti kaptırmış, yok yani ehliyeti. Sürücüye polisin dur ikazına uymamak. Efendim, alkol metreyi üflemeyi reddetmek ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Belli bu sürekli kullanıyormuş yani. Artık hani bu zaten şeydir. Bu ehliyet kaptırma olayları denir ya buna mesela. Çoğu kişi sabah yine arabayı kullanıyor maalesef. Hani ona nasıl bir sistem geliştirmek lazım bilmiyorum. Tamam, kullanan için de büyük risk. Çünkü ehliyetin yok. Yakalandığın zaman ceza katlanıyor. Ama kullanıyorlar yani. Burada da öyle. Bu adam kim bilir kaç defa kullandı arabayı. En sonunda yakalanınca zaten kaçma sebebi de o. Ehliyet yok çünkü. Alkol metreyi üflememe sebebi de yok. O. Ehliyet yok ve daha önce alkolden ehliyeti kaptırmış zaten. Burada şimdi tabii o ehliyet süresi de uzuyor. O ayrı. Araçta 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Hani oraya, araç ticari bir araçtır, kamyonet zaten. Bir de oradan kaybın olacak. Bir de bunun tabii ki otopark ücreti olacak. Bir de şimdi polise mukavemette bulunmuşsun, o ayrıca bir soruşturma olacak. Hani olacak da olacak yani. Hayatı boyunca unutamayacağı bir gün olarak tarihe geçmiş olacak yaşananlar. Hani şu an 550 bin lira görünüyor ama o 550 bin lirayı baya baya aşacak yani.

Gökhan Tepe tatlım radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Neler var neler yok şöyle bakalım. GPS kurbanı araç sahibi tarihi merdivenlerde mahsur kaldı. Zaman zaman bunları duyuyoruz ve hep söylüyoruz. Evet şu navigasyonlar büyük kolaylık. Ben kullanıyorum. Çok da keyif alıyorum ama ne olursa olsun hani sonuçlara kesin doğru gözüyle bakmamak lazım. Gözümüzün yolda olması lazım. Yani gözümüzü yoldan ayırmamamız gerekiyor. Biraz da böyle şey hani bazı sokaklara da dikkat etmek gerekiyor. Lan nereye gidiyoruz biz diye. Efendim İtalya'nın dar sokakları ve tarihi dokusuyla meşhur kasabalarından tatil yapan yabancı bir turist kiralık lüks otomobiliyle oteline gitmeye çalışıyordu. Hem de araçta kiralık ne güzel. Araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü. Bir de şey var mesela bak işte onlar da tabii yine bizim seçimimizle alakalı bu da. Yani bu navigasyonların da biraz artık daha opsiyonel olması lazım bence. Mesela nedir işte arama yaparken bazı şeyleri belirliyorsun işte. Ücretli yol olmasın diyorsun. İşte ne bileyim tali yol olmasın gibi falan filan bir takım seçenekleri işaretliyorsun. Sonra mesela öyle bir şeye gidiyorsun. Ben bunu çok yaşadım mesela. Bir yerden götürmeye çalışıyorum ama ben o yerden değil mesela düz ileriden gitmek istiyorum. O beni mesela bir anlayıversin artık ya. Çünkü bak mesela soldan başka bir yola bağlayacak beni, tamam mı? Ben düz gidiyorum, o yola bağlanmak istemiyorum. Ama hedef aynı hedef. Sadece onunla götüreceği yol hoşuma gitmediği için mesela düz devam ediyorum. Sonra iler tekrar şey diyor işte 50 metre ileriden sola dönün. Dönmüyorum mesela. Sonra işte şey, U dönüşü yapın. Lan arkadaş gidiyorum işte onu sen de anlayıver yani. İlle beni o yola niye sokuyorsun? Diyelim ki bak ücretsiz yol seçtin diyelim, tamam mı? Bunu birebir yaşadım yani. O yol da ücretsiz, gittiğim yol da ücretsiz. Hani böyle gittiğim yol otobana çıkıyor olsa falan filan eyvallah diyeceğim. Tamam beni hani ücretsiz yol seçimi yaptığım için ısrarla oradan götürmeye çalışıyor diye ama değil. İleride mesela bir köye sokuyor, oradan sağa dönecek falan, bakıyorum ben onun rotasına böyle. Bildiğin navigasyonla didişiyoruz yani yolda. Köyden U dönüş yaptırıp tekrar geri döndürecek falan filan, ta sonra bir de artık pes ediyor. O da çok saçma oluyor. Yani navigasyonların bence bunu da anlaması gerekiyor yani. Neyse. Gerçi bir tanesi anlıyor bak. Bir tanesi mesela Yandex bana bu konuda daha başarılı geliyor her zaman. Daha böyle daha çözüm odaklı. Google'ınki dediğim dedik. Yandex biraz daha çözüm odaklı. Hemen böyle rotalarda falan sana işte uyarıyor. Yani şöyle bir rota buldum. İster misin buradan gitmeyi falan filan. Çok eğlenceli, güzel. Manzarası güzel falan. Hemen oradan onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Onaylarsan seni hemen o rotaya yönlendiriyor falan. Google'ınki gıcık. Geri dön, geri dön. Bir de mesela Google'da şey kavşaklar çok büyük sıkıntı. Niye panik yapıyor anlamıyorum mesela. İşte kavşaktan işte ne bileyim üçüncü çıkış diyor mesela. Kavşağa giriyorsun ya. Bunu hepiniz yaşamışsınızdır yani Google navigasyonda. Kavşağa girdiğin gibi lütfen kavşaktan çıkın. Lan bir dur. Biz de yatılı kalmaya gelmedik buraya. Trafik var yani çıkacağız elbette oraya. Lütfen kavşaktan çıkın. Bir böyle panik havası falan yapıyor. Ne oluyor falan diyorsun yani. Yandex garibim işte kavşak üçüncü çıkış diyor mesela. Üçüncü gidiyorsun. Öyle gidiyorsun yani. Bıt bıt bıt bıt bıt bıt. Neyse bir tabirde bulacaktım bulunmayayım. Neyse araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü dikkatsizce direksiyonu kırarak tarihi bir meydana çıktı. Ne güzel geze geze gidiyor işte. Ancak kısa süre sonra fark etti ki gittiği yol asfalt bir cadde değil. Tamamen yayalar için yapılmış dik ve mermer basamaklı tarihi bir merdivendi. Oh! Hayat çok eğlenceli o andan itibaren. Geri vites takıp geri çıkmayı denese de arabanın alt tarafı altı mermer basamaklara çarparak kilitlendi ve araç ortada sıkışıp kaldı. Araçta ne demiştik? Lüks bir araç demiştik bak. Marka falan vermemiş ama eyvallah zaten söylemeyiz. Düşün yani orada her sıkışmada her böyle gacır gucur ses geldiğinde tansiyona nasıl böyle bir sıfıra iniyordur, yüze çıkıyordur. Hani o anı bir düşünün yani. Altta son model lüks bir araç var. Ne
denemiştik. Ha, özel bir vinçli çekici yardımıyla saatler süren çalışma sonucunda merdivenlerden indirilen araç hem turistin hem de mahallenin hafızasından silinmeyecek eğlenceli bir anı olarak kaldı. Valla eğlenceli bir anı da turiste onun faturasını kitlemişler direkt olarak. Hani eğlenceli mi eğlenceli, o da bir yere kadar deyip. Onun çünkü bir faturası ödeyecek yani, olacak yani baktığında, onda ödenmesi gerekecek.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Burayı kıpır kıpır bir şarkı. Kabahat bende radyonuzdaydı. Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Banu Parlak şimdi radyonuzda. Dik Yokuş.

Basam Dağlı yeni versen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun diyelim. Ve bakınız, İstanbul'da banka personeli yalanıyla şirket sahibini 22 milyon dolandırdılar abi, 22 milyon. Nasıl bir şirket sahibisin ya? İstanbul'da şirket sahibini telefonla arayarak kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan dolandırıcıların sahte yönlendirmelerle 20.875.215 TL ve 39.000 euro nakit parayı kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Ya arkadaş, hiç mi bunların telefonla olmayacağını düşünemiyorsunuz ya? Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ameliyat ekiplerinin yürüttüğü operasyonla organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan hiyerarşik dolandırıcılık şebekesi çok profesyonel çökertildi. Şirket sahibini telefonla arayan bir kişi kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıp dolandırıcılığa başladı. Ne güzel. Şirket sahibini türlü yalanlarla kandıran dolandırıcı yaklaşık 22 milyon liralık bir vurgun yaptı. 22 milyon arkadaş, yani paraya bak ya. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ameliyat ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda şebekenin tüm unsurları tek tek deşifre edilirken operasyonların ilk aşamasında 5 şüpheli tutuklandı. Devam eden operasyonlarda ise aralarında 36 suç kaydı bulunan organizatör TG'nin de bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. Tamam, şüpheliler adli mercilere teslim edilmiş. 13 tane

tutuklanmış aralarında. 4 şüpheli hakkında adli kontrol ve serbestlik kararı verildi. Onlara mesela niye veriliyor ben de onu anlamıyorum ve neyse. Soruşturmanın devam ediyor efendim. İnşallah para bulunur. Parası bulunur adamın yani harcamadan sağa sola kaybedilmeden o para bulunur ama ya ne olursa olsun şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iş o kadar yüksek bir para telefonla yönlendirilmez. Tamam banka güvenlik koordinatörü demiş. Mesela alışılmışın dışında biz genelde nedir? Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiştir. Yalanını biliriz daha çok yani. İşte sahte savcıdır, sahte polistir, sahte jandarma, sahte hakim. Hakim bile vardı ya sahte hakim. Hakim arıyor yani hesap senin hesap işlem yapacağız terör örgütüne geçmiş. Hakimim karar verme aşamasındayım şu an. Oraya kadar gelmişti yani iş. Bu daha farklı bir yöntem. Bu banka güvenlik koordinatörü olarak ki mesela bankalar bununla ilgili defalarca mesaj gönderir. Bildirim yapar ne bileyim telefona SMS gelir. İşte herhangi bir şekilde böyle böyle bir şey yapılmamaktadır. Şöyle şunlar yapılmamaktadır diye ama ha tabii bu insanlar profesyonel konuşuyor. Ona bir şey demiyoruz. Ses sistemleri gayet iyi hani manipüle etme yetenekleri var falan filan ama ne olursa olsun hani bir yerde uyanmamız gerekiyor bizim. Hani bir yerde yani evet tamam inanıyorsun hani sana gayet şey mantıklı konuşuyor falan ama bir yerde şöyle bir ışığın yanması gerekiyor. Acaba dolandırılıyor muyum diye. Tam o noktada bir durmak gerekiyor. Yahut ne olursa olsun işte banka güvenlik koordinatörü falan filan ne ararsa arasın. Burada şunu yapmak gerekiyor. Tamam bir saniye ben şubeye gidiyorum oradan devam edelim bu işleme diye. Ondan sonra zaten muhtemelen telefondan küfür edip kapatırlar. olsun o kadar olsun. Sen de cevabını verirsin. Evet, herkes karşılıklı olarak rahatlar. Yolda devam eder ama dediğim gibi yani mutlaka bir yerde bir durmak gerekiyor. Dur kardeşim bir saniye bu işlemi ben şubeden yapacağım dediğin zaman işin rengi zaten değişecektir. Ya da işte ne bileyim bu sahte polis, sahte savcı olaylarında da işte bir saniye ben karakola gidiyorum demen yeterli olacaktır. Çok şeyi çözmek için. Ama işte biz maalesef bütün paralar gittikten sonra polise gitmeyi tercih ettiğimiz için. Neyse en azından son yıllarda çoğu yakalanıyor. İşin güzel tarafı o. Önceden mesela yakalanma oranları daha düşüktü. Hani paranı kaptırdın gidiyordu artık yani. Yapacak bir şey yok. Allah'tan günümüzde biraz daha yakalanma oranları arttı. Bu içimizi biraz rahatlatıyor.

Seden Gürel, Hop Tereleli radyonuzdaydı. Yılların şarkısı. Efendim, bu neymiş? Banko soymaya gitti, sıra numarası alıp bekledi. Ne güzel, tamam. İnsanlık seviyesi yükselmiş bir hırsızla karşı karşıyayız yani. Sırası gelince soyacak bankayı. Efendim, Varşova'da işlek bir banka şubesinde gişelerin önünde sırasını bekleyen müşteriler o gün hayatlarının en komik olaylarından birine şahit oldular. Tabii sonunda gülmüşlerdir yani, ilk baştan bir neyse. Efendim, gergin halleriyle dikkat çeken orta yaşlı bir adam içeri girdiği gibi doğrudan en yakın vezneye yöneldi ve veznedara üzerinde "bu bir soygun, paraları çantaya doldur" yazan buruşuk bir kağıt uzattı. Veznedar kadın son derece soğukkanlı bir şekilde kağıdı okuduktan sonra başını kaldırdı ve adama banka prosedürlerini hatırlattı. Hayda. Efendim, şu anda işlem yapamıyorum, yapmıyorum ve henüz sıra numaranız yanmadı. Lütfen salondaki bilet bilet cihazına, neyse artık o, bir sıra numarası alıp bekleme alanına geçin. Bu gerçek mi ya? Sıranız gelince yardımcı olacağım dedi. Ne yapacağını bilemeyen adam şaşkınlık içinde kalıyor. Veznedarın bu profesyonel ve umursamaz tavrı karşısında sessizce boynunu büküp gidip boş bir koltuğa oturdu. Elinde sıra numarasıyla uysalca bekleyen soyguncu birkaç dakika sonra gelen polisler tarafından... Hakikaten bu ya, bu... Bu başka bir şeydir bu ya, bu. Hani falan diye bakıyorum, detaylara bakıyorum, bir sosyal medya şakası olabilir mi diye. Vallahi değil yani. Bak, hatta benzer olay Türkiye'de dahi yaşanmış efendim. Geçmiş yıllarda. Hem de İzmir karşıya kadar. Orada da böyle hani iyi giyimli ve elinde bilgisayar çantası olan bir şüpheli. O da mesela bankaya müşteri gibi giriş yapıyor. O dikkat çekmemek veya sıranın dağılmasını beklemek amacıyla numaratörden sıra numarası aldı. Ve sakin bir şekilde sıranın gelmesini beklemiş efendim o da. İlk olay değil yani bu, okuduğumuz geçmişi var. Tabii sırası gelip gişeye yöneldiğinde çantasından çıkardığı silahla ve gişe görevlisine sıktığı biber gazıyla soygunu gerçekleştirmiş bu. O zamanın parasıyla yani 2010 yılına göre 15.610 lira alıp kaçmayı başarmış bu. Bizdeki daha zekicikmiş efendim. Varşova'daki olayda ise bu beklerken polis geliyor. Polis ekipleri inceleme yaptıkları şahsın soygun öncesinde gerçekten sıra numarası alıp almadığını kameralardan ve sistemden tespit etmiş. Bak, bu olayda Türk kriminoloji ve medya tarihine en sıra dışı, kurallara saygılı soyguncu temalı trajikomik arşiv haberlerinden biri olarak geçmiştir diyor efendim. 2010 yılında benzer bir olay Türkiye, belki mesela bu haberi gördü. O da buradan yola çıkıp ben de bir deneyeyim. Bizdeki parayı almış kaçmış bu garibim sıra beklerken. Bizdeki ama bak gidip bu bir soygundur demiyor. Önce gidiyor sıra numarasında numaratörden sıra numarası alıyor. Ondan sonra eylemi gerçekleştiriyor. Bu önce gidiyor, bu bir soygundur diyor. Sonra banka çalışanı bir sıra alırsanız ona göre soygunu yaparsınız diye bu onu dinliyor. Bunlar hakikaten maalesef yaşanıyor. Bir de işin diğer trajik kısmı bu yani.

0: Tick-tack.
1: Reklam.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Yener, biraz eskilere gittik. Bedenim Senin Oldu Radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz eskilere gittik demiştim. Biraz daha eskilere gideceğiz ama yeni bir düzenlemeyiz. Yine Salı Radyonuzda şimdi. Bana da söyle.

Merve Akıncı, hastayım sana radyonuzdaydı. Efendim. Eskişehir'de akıl almaz dolandırıcılık denmiş. Kadir komiser, ya bu da artık yalanı, ev hayalini yıktı. 2,5 milyon liralık birikim çalınmış efendim. Eskişehir'de yaşayan Sunase, kendisini telefonda Kadir komiser olarak tanıtan. Hangi Kadir? Dolandırıcıların tuzağına düşerek ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kaptırdı. Yaşadığı korku dolu anları ve psikolojik baskıyı anlatan Suna Hanım. Hasta yeğenimden haber beklerken aradılar. Panikle telefonu açtım, beni sabaha kadar uyutmadılar, cenazeme bile gitmeme izin vermediler diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Çok kötü zamana denk geliyor. Gelmiş maalesef. Tepe başında efendim, yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan şahıslar, ellerinde üzerinde başka bir fotoğraf bulunan TC kimlik kartının olduğunu ve adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia etti. Telefondaki şahısların operasyon yapıyoruz yalanına inanan Sakarya saatlerce telefon hattı açık tutularak baskı altında bırakıldı. Sabaha karşı saat 4.30 sıralarında eve gelen 20 yaşlarındaki şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi nihayet. Evi de sattır. Bir tamam, diyelim ki böyle bir operasyon yapıyorsunuz. Hani kuyumcu dolandırıcılığı var, adı bu operasyona karışmış da evi niye sattırıyorsunuz abi? Oğlunun ve kendisinin tutuklanacağı tehditleri üzerine dolandırıldığını anlayarak karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmış. Vallahi inşallah yakalarlar. Yine hep aynı yere geliyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Evimi sattırmaya çalıştıklarında dolandırıldı. Bak geliyorlar, altınları alıyorlar. Kadın fotoğrafını da çekmiş bunların, tepsiye koymuş hepsini. Sonra hala durmuyorlar, evi de bir de ucuz fiyata sattıracaklar ki hani şey, çabuk satılsın diye yani. Hani çabuk satılsın, parayı hemen alalım diye. Yani yazıktır, günahtır. Hep söylüyoruz, aman dikkat. Bu oyunlara gelmemek lazım ama yani bu kim bilir kaçıncı haber, artık hatırlamıyorum. Kaçıncı uyarı, onları da hatırlamıyorum artık, kaç yıldan beri çünkü. Türkiye'de en fazla tutan dolandırıcılık şekli bu oldu. Bir şekilde birilerini kandırmaya devam ediyorlar.

Ben senin hiçbir şeyinim, kaybettin hayatta mutlak yok. Aşk sebepli ölen kalan Leyla Mecnun yok.

Yaşar Deniz'in tuzu radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçıhan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, otomobilin içinde kilitli kalan hırsızı polis kurtardı. Evet, polisin böyle bir misyonu da var. Hırsızı kurtarıyor, ne yapsın? Efendim, İngiltere'de çalıntı aracın içinde kazara kilitli kalınca polis tarafından kurtarılan hırsız, Britanya'nın en aptal hırsızı olarak adlandırıldı. Yoldan geçen bir kişi tarafından aracın içinde şüpheli hareketlerde bulunan birinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memurları hırsızı umutsuzca arabadan çıkmaya çalışırken buldu. Arabayı soymaya giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun tabii dikkat çekmemek adına. Sonra merkezi kilit sistemi devreye giriyor ama açılmamak üzere. Yani artık bir güvenlik tedbiri midir benim? Mesela benim arabada böyle bir özellik yok. Yani normalde arabanın içindeyken çünkü kapı açılır. Burada açılmıyor, sebebini bilmiyoruz. Efendim, Birmingham'da meydana geliyor olay. Aracın markasını söylemişler, söylemeyelim biz. Aracın içinde kalan hırsızı kurtarmak için polisler copla otomobilin camını kırdı. Bırak kalsın öyle. Ya da mesela niye sahibini aramadınız, o da olabilirdi. Öte yandan polisin aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka kullanıldığını tespit etmesi üzerine gözaltına alınan hırsızın özgürlüğü pek de uzun sürmedi efendim. Tamam, araba içinde hapsolmaktan kurtulmuş ama yapacak bir şey yok. Polis acil müdahale biriminin efendim ilk hesabından aracın ön koltuklarını kaplayan camları gösteren bir fotoğraf yayımlayarak Newtown polisinin dün gece şahit olduğu gerçek olay yeri görüntüleri yazıldı. Tabii polisin de halkı ikna etmesi gerekiyor. Abi vallahi olay gerçek ya. Evet abi, hırsızı kurtarmak zorunda kaldık yani. Bir araçta şüpheli bir erkeğin olduğu ihbarı alındı. Adam araçta dışarı çıkamayacak şekilde kilitli bulundu. Copla güzelce kırılan camdan çıkan adam bir kez daha kendini kilit altında buldu. Bu sefer araç çalıntı olduğundan ve sahte plaka kullanıldığından dolayı bir hücreye kondu diyor. Hani araba içinde kalaymış, daha iyiymiş. Şiddet içeren bir gözaltı değildi diyen polis şöyle devam ediyor. Gözaltındaki erkek bizim kendisini araçtan çıkaracağımızın farkındaydı ve herhangi bir cam kesiği olmadan araçtan dikkatlice çıkması için tam itina gösterildi. Sonrasında derhal tutuklandı. Zaten şimdi düşün, araç soygunu yapıyorsun, aracın içindesin yani, kilitli kalmışsın. Etrafında polisler var. Artık hani ne yapacaksın orada yani, gözünü kapayıp. Sosyal medya kullanıcıları hırsızla alay ederken, benim bir kullanıcı X'te yani Twitter'da, Britanya'nın en aptal hırsızına herkes selam dursun. Ne utanç verici, kimse ona kapıları içeriden nasıl açacağını anlatmayı düşünmemiş. Arabada çok bariz biçimde çocuk ve aptal kilidi teknolojisi var diye yazdı. Vallahi bilemiyorum yani, çocuk kilidi varsa o arka koltuğu bağlıyor normalde. Ön koltuğu, hani ön koltuk açılır. Arka koltukta mıydı onu bilmiyorum. Bakayım bir dakika, fotoğrafta yok. O adam ön koltuğu yani, ön koltuktan camı indirmişler. Neyse, belki farklı bir yöntemdir. Benim bilmediğim bir şeydir, olabilir yani. Bilenler yazarsa seviniriz. Böyle bir durum efendim. Hırsızlık yapmaya giriyor, arabadan çıkamıyor. Birisi arabada şüpheli hareketleri yapan birini görünce polise haber veriyor, ihbar ediyor. Polis olay yerine geliyor, bakıyor garibim. Canhıraş şekilde uğraşıyor. Fakat nafile yakalıyorlar, camı kırarak yakalıyorlar. Merkeze götürüyorlar ve hapse atıyorlar.

0: Sırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda. Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar. Franchise'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Franchise'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: hayvanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

son değil. Bu istediğim değil. Görmeyi düşlediğim değil. Yapmayı istediğim değil.

0: Reklam. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Ay. Ya. Ay. Ya. Ay. Ay. Ya.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akıl da senin fikirde kullanat ya da...

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Bu içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram. Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çok, çok da mutlu etti. Bildin, ben değerin ah tekti. Bir çocuk bende tükendi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Teşekkürler. Dünyanın en güzel varlıklarına saygı duyuyorum. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Zaten onlar her zaman haklıdır. Evet. Teşekkürler. Ne? Neyi?
1: Allah Allah'ı.
0: Aman yerim senin o dudaklarını, ağzını. Söyleyeceğim senin için, peki. Zannediyorum bütün matinelerin en sıcağı bu diyebilirim. Çünkü dışarıda kış, acayip bir fırtına, acayip bir yağmur. Gazinomuzda böylesine bir sıcaklık. Onun için çok mutluyuz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Sağ ol.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Yokken gezer gibiyim, sana deliyim.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz.

nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz.

ne olur bu gece. Ömrümce bugünü hatırlayayım. Son hatıran olsun ne olur bu

0: Gitme. Gitme ne olursun. Gitme. Gitme.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: 잔뜩 내일 만나겠소.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Kim?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.